Gudarın radyo artayı slavlobin herkese kulma gudardık eli ser planotu neh nokta peynç pelin radyo artayı damu çağını hoş bin. Saat yazdoni ve jidama stüdyo arta la amudi ve evji despekirna bernamaya radyo zine.